0: Sanza.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga, anza kunenda mulembo kuliwe kunenda mbo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mkazangene mamba wanga wanesa shuna ndira sapa mwendo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga, anza kunenda kuganyo kuliwe kunenda mbo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mkazangene mezi kumi na miwiri tambia mbondo ibozi.
1: Yayani yayani yayani.
0: Yayani yayani yayani yayani.
1: Mamunanga na manzero. Yayani yayani yayani.
0: Yayani.
2: I'm gonna go.